0: Mbokk yi ñu ngi diglu radio benn FM ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com benn FM sunu radio sunu radio sunu radio mbokk yi ñu ngi diglu radio benn FM ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com benn FM sunu radio sunu radio sunu radio.
1: Oh,